bırak da dolanayım ayaklarına kum gibi, kum gibi.

Yine dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Radyo Çağdaş

Sevgili Burç'un.

0: en iyi nokta.
1: Turnayım ben. Diyar diyar gezerim. Dünyayı gezdim hayli bir zaman. Orta Asya'dan Japonya'ya yol ettim. Bereket oldum, uçtum tarlalardan. Kıta kıta gezdim, yerlilere şifa oldum bir zaman. Dertli gönüller gördüm, saçtım umutlarımı. Hasta çocuklar gördüm, döktüm gözyaşlarımı. Sevdalı yürekler gördüm, taşıdım kanatlarımda selamlarını. Ali olup semah döndüm hayli zaman. Ahmet Yesevi olup göğe uçtum bir zaman. Bu gözler ulu ozanları da gördü. Yedisi de bir idi yedi veren gül misali dünyanın dört yanında. Bağdat'ta dolandım 1300'lü yıllarda. Gördüm Seyit Nesimi'yi Nesim kasabasından göçerken Diyarbakır'a. Anlamadılar şiirlerini, yüzdüler derisini. Yüzüldüğünde derisi Halep'in 12 kapısından çıktı gitti ve elinde derisi dedi ki:
2: gerçek Kabe'nin yolcusuyuz, İhramımız budur bizim.
1: Uçtum İran diyarına 1400'ün sonu. Şah Hatayi dostuma.
2: Şah Hatayim eydür Bağdat'tır vatan. İkilikten geçip birliğe yeten. Erenler yanında kıyılı kal tutan. Yolu dikenlidir hardan sayılır.
1: Kerkük'te gezdim bir zaman. Fuzuli'den öğrendim gönül ehli olmayı.
2: Fuzuli rinde şeydadır. Her işi halka rüsvadır. Sorun ki bu ne sevdadır? O sevdadan usanmaz mı?
1: Su içerken Tuna Nehri'nden aşık yemini fazilet namesiyle ehli beyt sevgisini bildirdi.
2: Yemini der ki men de kıl inayet. Delalette komagil onu haydar.
1: Uçtum Balkanlara. Eğriboz adasından geçerken Virani seslendi.
2: Viraniyem çekem yarin kahrını. Ver doldur içeyim aşkın zehrini. Muhabbete saldık gönül bahrini. Geçti zaman zar elinden dertliyim.
1: Dertlendim. Uçtum Sivas Banaz'a. 1500'lü yıllar. Göresim geldi koca Haydar'ı. Seslendi bana Pir Sultanım.
2: Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz. Hak'tan emir olmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun bir tek gülü yaralar beni.
1: Dar ağacında bir tek gül ile uğurladım onu Hakk'a. Uçtum yaklaşmış iken Tokat'a 1600'lü yıllarda. Kul Himmet dedi ki:
2: Kul Himmet'tir adımız. Burada yoktur yadımız. Şah-ı Merdan aşkına hak versin muradımız.
1: Dedim ya turnayım ben. Kah bereket eken tarlalara, kah umut dağıtan sevdalara. Ve artık barış ve artık mutluluk ekmek istiyorum dünyaya, Anadolu'ya.
3: Radyo Çağlar.

0: Radyo Çağdaş.
1: Gönül bir saraydı, sevgi sultandır. İnsanlar kendini bildiği zaman

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Haydar Dost. Dara diş oldu.
1: Radyo Çağdaş.

bilmem nelere gark olmadı zihnin ateşi için. Ferhat dağları delmedi mi şirinin aşkı için? Kusur ise her saniye, her yerde seni anmak. Mecnun, az mı yemin etti Leyla'nın başı için?

Sesi yorgun, gözlerinden uykusuzluk seçilir. Görkeminin zerresinden Ağrı Dağı küçülür. Gecelerin kollarında leblerinin bal suyu aydan dökülürcesine kana kana içilir.

olmaz yolcusuyum. Müptelası bu yolun. Ben zamanla boğuşayım, sen seveyle, sen salın. Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni. Bir sensizlik yakar, bir de hasreti İstanbul'u.

aylarla ayıran mağrur bir kişi irkip rejmedilecek, sonra asılacaktır. Ey ahali!

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum. Hiçbiriniz, hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İnsafsız bir linç oldu karşılığınız.

kendimi, ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden, şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile...

sana geldim, sona. Sen de yeryüzüdür gölde bulan, ey suların sonsuzluğu. Bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına. Fırtınalar yorgunu yüreğim, sana. Bütün sabahlarım sesinde ağarsın. Keder tırmanmasın yüzüme bir daha, sarmaşık gibi. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma. Biliyorum, yüreğim durgun sudur dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim, sana geldim. Sustum ve yumdum iki damla ateş düşürdüğün gözlerimi. Al, uslandır korsan bedenimi. Gece kanat çırpsın parmaklarımda. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın. Birleşsin yağmur soyunluğu ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın. Uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizde. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım. Köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden. Sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi. Sona geldim sana.

pencereden baktığımda görüyorum. Senin yüzün incir yaprağında. Senin ürkekliğin duvar üstünde yürüyen bir kedinin.

önce kalkıp gitmişliğin, gece boyu dolandığım barlarda, sarhoşlara tekrarladığım adın, balıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarlarda. Dökülmek istemiyorum, hayır. Çingene çiçekçiler habire yaltaklandığında, bilmediğim soruların açtığı çukuru yalanlarla doldurmak istemiyorum.

seni kaybettim galiba. İki taşın arasında kaldım. Bu benim hatam değildi. Seni ben çok geç tanıdım. Derin acılar bahçıvanı. Yüreğime ne ektin böyle? Aşk korkağını bağışlar mı? Söyle. Aramak ne kötü herkes de seni. Her yüzde bulup yanılmak seni. Ah, turuncu rüyalar güzeli. Hem kendini yok ettin, hem beni. Başka ne acıtabilir içimi? Yaşım 40'ı devirmişken, seni böyle patavatsızca sevmişken ve tam aynayı güneşe çevirmişken, başka ne? Seni vefasız aşklara bırakıyorum. Yüzümü kırılan bardaklarda ara. Düşünme ben ne olurum. Sanırım bir daha onarılmaz. İncinen gururum.

Umuda şiir düşürecektim bundan kelli ya. Martıları hafife almışım. Dostlar, şu martılar var ya şu martılar. Çığlıkları acı için yaratılmışlar. Ben böyle yanan, doğranan, çığlık duymadım Anadolu'da. Deniz küsküsündekileri martılara kargışlamış, inanın. Alamut saklısındakileri de bana. Yazgımız aynı martılarla. Göğsümü dövecek deniz kanatlı acılar. Gah haklayıp, gah kanımı mıhlayacak yine zulamda.

Vaktiyle ağaçlar kendilerine kral bulmak için toplanıp zeytin ağacına gitmişler. Ve bizim kralımız olur demişler. Zeytin ağacı onlara benim insanların hayran olduğu yağım ve meyvelerim var. Şimdi bütün bunları bırakıp başka ağaçlarda sallanmaya mı gideyim demiş. Ve ağaçların krallık teklifini reddetmiş. Benim zeytin ağacından daha yürekli dostlarım, merhaba.

Herkese merhabalar, iz bırakanlar başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Musa Eroğlu'yla başladım, turnaların göçü adlı çalışmayla. Evet, mikrofonumu açtım efendim. Türkülerin omuzuna yaslanmış bir cuma günden herkese çokça selamlar. Efendim, öncelikle şu mübarek günde bir dua ile başlayalım istedim. Böyle cumanız mübarek olsun. Allah kılınan namazları, edinen duaları kabul eylesin. Oruçlu olan herkesin niyeti, sabrı, duasını Rabbim makbul eylesin inşallah. İşte geçen haftanın yorgunluğu, içimizdeki kırgınlıklar bu cumanın huzuruyla dolsun. Bugün yine bu toprakların sesini taşıyacağız. Bazen bir alayla omuz omuza, bazen bir uzun havayla içimizdeki en derin yere dokunacağız. Türkü sadece eski değildir, duadır, yakarıştır, sabırdır. Yani birliktir, aynı duayı amin diyebilmektir. Evet, Radyo Çağdaş 20 yıldır bu sesi yaşatıyor. Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve Çağdaş Sanat Akademisi, daha doğrusu Çağdaş Medya Grubu'nun gücüyle diyelim. Gazetemizle, kalemimizle, Çağdaş Sanat Akademimizle, üreten yüreğimizle, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Diyoruz ya hep, gazetemizle her zaman bu şehrin nabzını tutmaya, sanat akademimizde de gençlere yol açmaya devam ediyoruz. Biz burada sadece müzik çalıp geçmiyoruz bakın. Bir değer de yaşatıyoruz. Efendim, sizler de bu değerin bir parçasısınız. Dualarınızı, selamlarınızı, istek türkülerinizi WhatsApp hattımızdan bizlere gönderebilirsiniz. 542-424-8950. Haydi bakalım, bu mübarek cuma gününde hem gönlümüz hem de soframız bereketli olsun inşallah. Radyo Çağdaş'ta türkülerle, halaylarla yürekten yüreğe bir yolculuk başladı. Başladığım bu kıymetli eser ilk önce Musa Eroğlu Turnaların Göçü'ydü. Şimdi ise güzel bir Özlem Özdil çalışmasını sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Kan çiçekleri diyecek.

Evet, Özlem Özde Kan Çiçekleri yorumuyla bizlerle birlikteydi. Türk halk müziğinin en güçlü, hatta mihenk taşlarından biri diyebilirim sevgili Özlem Özil. Okuduğu her değişer türkü, her halay aslında yüreğimize dokunan, o sancılı yerlere merhem gibi gelen çok kıymetli bir ses. Kan Çiçekleri aslında Anadolu Halk Müziği repertuarında yalan sözleri anonim kabul edilen, farklı yorumcular tarafından da seslendirilmiş bir türküdür. Yani adı da aslında bir metafor taşıyor. Kan ve çiçek yan yana gelir. Biri acı, biri masumiyeti temsil eder. Tabii bu zıtlık aslında türkünün ana eksenidir. Aşk ile acı, sevda ile kayıp iç içe geçer.

0: Evet, türkünün sözleri aşkın yaktığı yüreği, böyle ayrılığın acıttığı yüreği de anlatıyor. Kan çiçekleri açtı bağımda ifadesi gerçekten sevdanın artık masum bir duygu olmaktan çıktığını da belirtiyor. Efendim, acı bağırarak değil de susarak da anlatılabilir. Ses her zaman berraktır ama altında bir kırılganlık mutlaka vardır.
1: Bölük bölük olmuş çaylar dereler, hiçbiri denize.
0: Bu türkü sevda anlatmıyor, sevdanın ardından kalan izleri anlatıyor. Bakın çiçekler açıyor, rengi kırmızıdır, evet doğru ama güzelliğinde bir bedeli vardır ya. Ve bazen insan en büyük acısını en sakin sesle de dile getirebiliyor maalesef ki. Evet efendim, şimdi ise bir Cem Erdoğuz'la Hüseyin Tuğra'nın güzel bir buluşmasını sizlerle buluşturmak isterim. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattı.

Evet, bu eser aslında bir aşk hikayesi değil. Bir zamana ait dili, bir gencin göçmen duygusunu, ayrılığın usul usul içimize akışını da anlatıyor. Naif ve kırılgan bir ses dokunduğunda da ağlatın başındayım, bizi suskunluğunda kendine ait bir melodi olduğunu da hatırlattı gerçekten. Ve çok yakışmış ikisinin işbirliği. Gerçekten Hüseyin Turan ve Cem Erdoğuz ileri müthiş güzel olmuş. Bunu da sizlerle buluşturduk. Şimdi ise Ferhat Üngür, Zülfü Kahküller'in Amber Misali. Şöyle baştan almak istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle keyifli bir şekilde dinleyelim. Sonrası yine buralardayız. Hepinize keyifli dinlemeler.

Hadi Gel Yarim türküsü de bizlerle birlikte oldu. Şimdi ise Ali Aydar Güçlü Muzur'un Dağlarında adlı çalışmayı sizlerle buluşturalım. Mesajınız geliyor. Birazdan hepsini okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Böyle düşünsenize, bir dağ, bir taşa bile o güzelliği anlatabilmek, ona benzetmek, ona eşdeğer tutmak ne kadar kıymetli. Aşk herkesin gözünde bambaşka. Hepinize keyifli dinlemeler olsun.

Diyorum ya, aşk böyle herkesin bakış açısında farklı olan bir duygu. Hakikaten ne şiirlere sığmış, ne türkülere sığmış, ne şarkılara, ne tiyatrolara, ne operalara. Hani aşkın dili, aşkın sanatı çok başka gerçekten. Herkes kendi duygusuyla, herkes kendi yorumuyla anlatmaya çalışıyorken işte ortaya çok çeşitlilik bir sanat güzelliği çıkıyor. Rengarenk bir gökkuşağı gibiyiz. İşte o aşkı bir de dost nazarı olarak kabul edelim. Ender Balkır ve Selçuk Balcı yorumu. İşte iki farklı kültürün buluşması ortaya muazzam bir şey çıkarttı. Hadi hep birlikte dinleyelim, kulak verelim, sonrası yine buralarda olacağız. Sizler de duygu düşüncelerinizi, o yüreğinizde yaşattığınız aşkınızı bizlerle isimsiz olarak da paylaşmak isterseniz buralardayız.

aşk insanın kendi sınırlarını unuttuğu tek duygu belki de. Ne tam akıl işi ne de tam yürek işi. Tamamen cesaret. Pardon, ne tamamen cesaret ne de tamamen korku aslında, en doğru tanım bu. Aşk bazen bir şehre sığar, bazen bir Türkiye, bazen romanlarda yıllarca susar. Opera olur, aykırır, tiyatro olur, sahnede yanar ama yine de tanımı yapılmaz. Aşk tarif değil, tecrübedir sevgili dinleyenler. Her dilde vardır ama hiçbir dil onu tam olarak anlatamaz. Herkes yaşadığı anı aşk zanneder. Herkesinki bir başka renktir. Kimi için beklemek, kimi için vazgeçmek, kimi içinse sadece uzaktan sevmek. Belki de aşk bendemeyi bırakıp biz diye bildiğin andır. Bilemiyorsun tabii ki ama hiç sahip olamayacağını bile bile içinde de yaşatmaktır. Bak şöyle mesajlar geliyor. Diyor ki, sana hiç söyleyemedim ama her sabah ilk mesajına uyanmak için uyanmadığım geceler oldu. Wow, çok derin bir mesaj bu. Her sabah ilk mesajına uyanmak için uyumadığım geceler oldu. Selamlar Berna Hanım, lütfen ismimi okumayın. Ona sadece şunu söyleyin, seninle ilgili en zor şey seni kaybetmek değil. Çünkü ben seni hiç kazanamadım. Turan'la Elif yazmış, diyor ki ismimizi verebilirsiniz. Bir kahve içelim dedim, ben de içimden ömür boyu bir ömür geçirdim demiş. Çok seviyorum, yaprak yaprak dökül. Sen başkasıyla mutlu ol diye dua ederken bile içimden ben olayım dedim. Düğüm, düğüm, düğüm. Aşk cesaret ister derler ya, ben seni kaybetmemek için susmayı seçtim. Wow. Aşk işte, bakın, kimi itiraf, kimi için bir susuş, kimi için yani yarım kalmış bir cümle. Ama hepimizin içinde de bir yerlerde sakladığı bir hikaye var. Bugün bir cesaret eder, belki birine yazarsınız ben seni seviyorum diye. Hadi bakalım, Oğuz Boran'dan Seni Çok Seviyorum adlı çalışma şöyle baştan sona bir dinleyelim, sonrası buralardayız. Ulaşmak mı isterseniz 542 424 8950 WhatsApp attı.

Evet efendim, Mazlum Çimen sözümüzü de Mazlum Çimen'e ait olan Başımın Belası adlı çalışma bizlerle beraberdi. Eğer bir gün aniden gitsem belki sebebi sensizliğe dayanamamış olmamdır. İki gün önce gördüm Berna abla. Adını telefonla kaydederken bile kalbim hızlandı. Sanki adım bile yasaklıydı. Demeyi çok isterdim ama diyemedim. Yüreğim diye kaydettim demiş. Ayaz bastı gönlüm. Bir de gizli aşklar var sevgili dinleyenler. Hani böyle muhabbetimizde taşıdığımız, kimsenin bilmediği, kimseye haykıramadan söylediğimiz, kendi kendimize bile itiraf edemediğimiz o aşklar var ya. Mesela şöyle bir mesaj var: ben seni sevdim ama sen bunu hiç bilmeyeceksin. Belki de aşkın en güzel hali bu. Yavaş yavaş alışalım geceye. Orhan Bey diyor ki, bir gün cesaretim olursa dönüp şunu diyeceğim: ben hayatımda en çok seni sevdim.

0: başım belası.
1: Yani bu itirafların her biri aslında aynı yere çıkmıyor mu sevgili dinleyenler? İnsan sevdiğine büyüyor, aynı zamanda kırgınlaşıyor. Aşk insanı hem güçlü hem de savunmasız yapan tek duygudur, bakın. Seni seviyorum diyebilmek belki bir ömürlük cesaret istiyor. Belki de insanın en büyük aşkını en derin suskunluğuyla da yaşatabiliyor. Yani ben bakıyorum da yazdıklarınıza. Kimi beklemiş, kimi vazgeçmiş, kimi de içinde saklamış. Ama hepsinde ortak bir şey var, samimiyet. Aşk belki karşılık bulmayabilir ama gerçek olduğunu insan içinde iz bırakabiliyor, programımın ismi gibi. O yüzden izler silinmez, sadece şekil değiştirir, türkülerle de yaşatılır. Bilemiyoruz, belki de aşk eksik ve cesur halimizdir, onu da bilemeyiz.
0: Şimdi şuradan çıkacağız.
1: Servet Kocakaya'nın yepyeni çıkarmış olduğu güzel bir eser var Leyla. Onu sizlere armağan etmek istiyorum müsaadenizle. Evet, Servet Kocakaya 2026 albümünün ilk seslendirmesi Leyla. Daha çıkacak, daha zamanı var bu albümün ama ilk parçası da bu çıkartmış. Bizlerle de buluşturdu sağ olsun. Şöyle bir dinleyelim keyifle. Buralardayız yine.

Evet, herkesin içinde bir Leyla vardır. Leyla'sı vardır, ona ithafen de sözlerle buluşturmuş olduk. Evet, Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri Tuncay Balcı bizlerle birlikte olacak. Zerre Kalmış Azat'la çalışması. Evet, Mahmut Bey istemiş bizlerden bir Tuncay Balcı çalışması. Armağan edelim. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız Mahmut Bey? Bu arada iyisinizdir inşallah. Şimdi herkes oruçla alakalı bir şeyler de yazıyor. İnanın ben de dün niyetliydim ama kafam o kadar yerinde değildi ki hiç. Yani ne ilk günden bahsettim, ne oruçlu olduğumuzdan. Evet, bir sendeledi bizi ama Rabbim tutmayı da nasip etti. Binlerce kez şükürler olsun. Evet, birkaç gün ilk bizi zorlar ama sonrası yine alıştıracaktır, hiç merak etmeyin. Allah tuttuğumuz bütün oruçları kabul eylesin inşallah.

0: Yek, dü, se, car.
1: Evet efendim, altın yüzüğüm kırıldı adlı çalışmayı da sizlerle buluşturdum. Şimdi ise güzel bir dağlarına dargınım türküsü bizlerle birlikte olsun. Umut Sülünoğlu tarafından seslendirilen, sözü müziği Dergün Efe'ye ait olan çok kıymetli bir türkü diyeyim. Hani bazı duygularımıza tanıklık eden türküler vardır. O türkülere sığınıp ağlarız da güleriz de. Hani dertlerimizi o türküye sıkıştırırız. İşte o türkülerden bir tanesi Dağlarına Dargınım. Umut Sülünoğlu tarafından seslendirilecek. Ben bu eseri güzel kıymetli kardeşim Belfin'e derman etmek isterim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.
2: Sevgiyle dostum.

0: baş yastığı.
1: Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Çok kıymetli bir halk müziği türküsüdür bu. Özellikle Orta Anadolu ve Kırşehir havası içinde değerlendirilen eserlerden bir tanesiydi. Cengiz Özkan yorumuyla bizlerle birlikteydi. Evet, erken başlayan bir özlemin türküsü. Bu gün hani akşama doğru giderken insan içine düşen bir hasret olur ya. İşte Cengiz Özkan'ın yorumu da aşk yüksek sesle söylenmiyor maalesef. Sessizce omuzlarına koyuyor. Düşünsenize ay doğuyor, gece başlıyor. İnsan içinde sakladığı duyguyla baş başa kalıyor. Aşk kavuşmaktan çok beklemektir. Bazen doğa hiç batmayacakmış gibi içimizde de taşıyoruz. Evet, Deniz Türkan, bu nasıl güzel sevdaymış adlı çalışmayı buluşturalım efendim sizlerle. Saatler 14.31, yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Merhabalar Ömer Bey, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediye Park Bahçeler'de çalışan tüm kardeşlerimize, büyüklerimize selamlar olsun. O kıymetli vakitlerini ayırıp bizleri dinledikleri için de çok teşekkür ediyorum. Her birinize armağan ediyorum. Selamlar size de.

Vallahi o kadar güzel bir türküdür ki bu. Sözümüz Yasan Durağ'a ait, güzel bir Argvan Malatya civarına ait bir türkü. Aşkın gücünü, içsel dağılışını, insanın iç dünyasında böyle öğünleşmiş halini anlatan klasik bir halk edebiyatı motifi içinde de yer alıyor. Bu türkü dinlenirken inanın o kadar güzel, böyle sakinliğini koruyor ki insan. Evet, bu türkü aşk hakkında konuşulurken en çok susulan kelimeleri söyleyecek, başka bir bulamayan yüreklerin ifadesi. Deniz Türkan'ın sakin ama derin yorumuyla bizlerle birlikteydi. Evet, meleğim ulaşmış, canım melek, sevgili arkadaşım benden Şilane adlı eser istemiş. Hemen armağan etmek isterim sevgili arkadaşıma. Geçenlerde onun evinde yayın açmıştım, hani böyle bir dinliyorduk arkadaşlarla. İyi yayınlar canım. Geçen bizde açtığın bir tane türkü vardı, onu çalsana. Çok seviliyorsun demiş. Teşekkür ediyorum aşkım benim. Ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu Şilane başkadır ya. Ben her dinlediğimde böyle içim bambaşka buruklaşıyor diyebilirim. Hadi hep birlikte bir dinleyelim sevgili meleğime, derman edelim tüm radyo çağdaş dinleyicilerine de. Sonrası yine buralardayız.

Gerçekten Kürtçe müziği özgün böyle ritmik melodilerle bir arada buluşturan sevgili raperin bizlerle birlikteydi. Peçeden Gitme adlı çalışmayı da buluşturalım efendim sizlere. Hatta şöyle yapalım, müsaade ederseniz bundan sonra bir parçası daha var, Kürtçe bir eser. Onu da sizlerle buluşturmak istiyorum. Meleğim iyi geldi mi? Ay nasıl güzel, sağ ol demiş. İşte bazı eserler içimizde ayna gibi oluyor. Çok da güzel oluyor. Hadi hep birlikte bir kulak verelim bu kıymetli söze. Sonrası yine buralardayız.

naif sesli sanatçımız sevgili Hece bizlerle birlikteydi. Bakın Hece'nin bu eserini de çok seviyorum. Şöyle bir nakaratını dinleyelim. Sonrası yavaş yavaş kapanışımız için buralardayız.

Evet efendim, bugün de sözlerimizi türkülerle bağladık. Kimi zaman bir aşkın içine girdik, kimi zaman bir ayrılığın sessizliğine. Her ezgi biraz da içimize yaklaştı, her dizi biraz daha bize anlattı. Evet, sizlerden gelen mesajları burada çok fazla yansıtmıyorum. Aramızda kalsın diyorsunuz, öyle de özelden de konuşuyoruz. Çünkü bazı duygular, bazı dertler gerçekten dile gelmeyecek kadar özel olabiliyor. Evet, Radyo Çağdaş'ta bir programından sonuna geldik ama biliyorum ki türküler bitmeyecek. Onlar sonra bir sonraki buluşuncaya dek böyle içimizde çalmaya devam edecek. Bakın, türkü sustuğunda bile hafıza konuşur, unutmayın. Çağdaş Medya Grubu gücüyle, Çağdaş Kocaeli gazetesiyle kalemi, yani sanat akademisiyle de üreten ruhuyla kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz. Siz dinledikçe, yazdıkça, ses verdikçe bu mikrofon daha anlamlı oluyor. Bendeniz Berna Uydun'un, kalbinize iyi bakın, aşkla, umutla, birazcık da türküyle kalın. Nasip olursa pazartesi günü aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağız. Hafta sonunuz çok güzel geçsin insanlık. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Hepinizi çok ama çok seviyorum, iyi ki varsınız. Kaç Erdem Neden Gülüm eseri bizlerle birlikte olsun. Sizleri hepinize armağan ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
3: Nostalji kuşağı başlıyor.

Bugün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de dijarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince ben ağlardım bana kiraz al diye. Meyve tezgahına yaklaşıp da yarım kilo kiraz 250 gram da can eriği ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı. Kalem alıp da koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani. Sen gittikten sonra dayım, amca,

hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla beyaz.

bilmem ki nesin lüzumundan fazla beyaz. Hiç kimse misin bilmem ki nesin

benim hiçbir şeyimsin, yokluğun anlaşılmaz. Sen benim hiçbir şeyimsin, varlığın anlaşılmaz.

0: misin? Yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimsenisin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin? Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir şeyimsin. Uykumun arasında çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir şeyimsin.
1: Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin. En fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak. Yalnızlığı öldüresiye çirkin. Sabaha karşı öldüresiye korkak. Kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmiştin. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını da. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim ne

azaplar çektiğimi bilsen, bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan, ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma, el attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldü Nalan. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladı. Ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor. Ve bütün koltukları bomboş bu sinemada. Merhaba Nalan, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın göreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be.

hiç yakışır mı hiç bizim sevdamıza? Yalnızca gül dikeni dudaklarımızda, bir esirim ben